0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

18'inde eyvah. Nasıl yiğit, nasıl delikanlıyım. Daha 18'indeyim İbo. Koskoca bir ihtilal atlatmışım. Sakallarım çıkmış tam ve eksiksiz bir resim çektirmişim hatıra diye. Sakallı, nasıl bekledim sen de bilirsin. Babam tıraş olmuş canım çekmiş de. Öylece beklemişim 18 sene. Biz çabuk büyüdük, hayat öyleydi. Daha çocuk olmadan adam olduk biz. Kavgada kırıldı burnumun solu. Façamızı çizdiler, rezil olduk biz. Arabesk müzikler dinlemişiz İbo. Sevmişiz, sevgimizi diyememişiz. Okul duvarına adını yazmış, bir kalbin içinde ok geçirmişiz. Mahallenin kızlarını hep biz korumuş, namus deyip başımız önde geçmişiz. Ne bir kıza bakmış, ne baktırmışız. Kapı önlerinden hep sessiz geçmiş. Ezanda müziği kapattırmışız. Daha 18'indeyim İbo. Sadece genç değil, delikanlıyım. Hem nasıl platonik, hem ne aşığım. Onun dar sokağına öylesi mahkum. O kaldırım tozuna ne aşinayım. Daha 18'indeyim İbo. O hiç benzemiyor 17'sine. Hukuk özgürsün diyor. Bir adım reşit olmuş. Ehliyet cebinde gıcır duruyor. Abim de 74 tosba almış. Arabayla gidiyorum o dar sokağa. Camımdan ucuz müzik düşmüyor artık. Orson Welles dinliyorum, Frank Sinatra. Acı duygularım kalmamış artık. Abartmışım İbo. 18'deyim. Öyle artık eve meve gitmez olmuşum. Bir bekar evinin bodrum katında reşit kimliğimle özgür olmuşum. Daha 18'indeyim İbo. Sesim kişilik olmuş, yumruğum demir. Ne diyorum sana 18 İbo? Bu sadece takvimde bir yaprak değil. Dedim ya genç değil, delikanlıydım. Torba taşıtmadım hiçbir teyzeye. Otobüslerde yayılıp hiç oturmadım. Yer verdim benden bile biraz büyüğe. Sağ sol davalarına hiç bulaşmadım. Benim sevdalarım ütopyadandı. Hiç kimseyi fikrinden yargılamadım. Benim kavgalarım haksızlıktandı. Sevdalarım olmuş gelip geçici. Kimsenin namusuyla oynamamışım. Bizim kitabımıza uymamış belli. Bu yüzden hepsinden yara almışım. Hiç kimseye zararım olmamış İbo. Bir anamı üzmüşüm, naçar kalmışım. Anam etme, oğul dellenme demiş. Anamı naz makamından çok kullanmışım. Doğru yerde yanlış adam olmadım İbo. Yanlış yerde doğru adam oldum ben. Bırak düşmanıma düşman olmayı. Düşmanıma bile dost olmuşum ben. Ne yaparsan bugün kendine İbo. Günahların da senin sevapların da. Kavgaların da senin sevdaların da. Bunlar masal değil, yaşandı anla. 18 özel bir tarih her yaşantıda. Özgürlük, ehliyet, hepsi bir kında. O günden burnumda kırık var hala. Bir de sakalımda eskiye inat 3 tane beyaz çıktı. 3 dertli nokta. Özet şu ki 18 dertliydi İbo. Özet şu ki 18 zevkliydi İbo. Özet şu ki 18 insan ömründe bir daha 18 olmuyor İbo. Bir daha 18 olmuyor İbo.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Perşembe gününde çeşme başında gözüm bir ala göz, bir ala göz hanıma düştü. Kaşın oynattı gözün.

Esirgemem sözümü. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü, kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu, kim? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: ve saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

ha Mecnun olup Leyla adama. Dizginle aşkını çöl şımarmasın. Sevda lehçesinde çok söz var ama beyhude konuş ki dil şımarmasın. Sevda lehçesinde

hayal dünyasında mevsim hep bahar. Aklını başına topla vakit dar. Kurak topraklarda bülbül olmak var. Gönül ver dikene, gül şımarmasın. Kurak topraklarda bülbül olmak var. Gönül ver dikene,

0: bütün kinameler mızrap şımarmasın, tel şımarmasın. Yüreğinden süzülsün kinameler mızrap şımarmasın, tel şımarmasın.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Türk

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektördeki Kim Var?

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 7423. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya. Bilya 06.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
5: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Karadeniz 88.6.

Bir anlık heves gelir geçer sanmıştım. Öyle değilmiş gülüm, meğer çok yanılmışım. Sen gidince anladım, ben sensiz yapamazmışım. Affetmezsin biliyorum, ama ben çok çok pişmanım.

Hiç kimseyi sevmemiştim böyle delicesine. Hiç kimse için ağlamadım böyle ölürcesine. Her kalpte çiçekken senin kalbinde buket olmak istedim. Bilmem ki neden çektin gittin. Nerede bulurum seni? Hata bende, suçlar bende. O güzelim gözler sende. Kimselere diyemedim. Adım saklı kaldı bende.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
6: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. İlya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Haftanın yorgunluğunu müziğin enerjisiyle atmaya hazır mısınız? Ben Gül Tekbaş. Müziğin her tonunu, her duygusunu ve her rengini birlikte keşfedeceğimiz Müziğin Rengi programına hoş geldiniz diyorum. Hemen sırayı Ayten Artman'a bırakarak ben varım diyorum.

0: Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Tek başta müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan müziğin rengi devam ediyor. Şöyle ben hemen mesajlarıma bakmak istiyorum. Evet, Batı Kent'ten Elif Hanım bizlere mesaj atmışlar. Diyorlar ki sıradaki şarkıyı bana ve şu an yanımda sizi dinlediğim arkadaşım Merve'ye armağan etmek istiyorum demiş. Tabii ki o zaman şöyle sırada Tarkan'dan Hepsi Senin Mi size gelsin.

şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: yanar döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, ben Gülsek Bay. Saatlerimiz 12 ile 15 arasını gösterirken müziğin en renkli frekansında birlikteyiz. Gülümsemek ücretsiz, bol bol kullanın diyorum. O zaman şarkı döner, gönül döner, bazen dünya tersine döner ama 88.6'da frekans değişmez, eğlence hız kesmez diyorum. Ve size hemen bana istek parçalarınızı iletebileceğiniz WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz derken hemen bir mesajımız geldi ve diyor ki merhaba kızım, ben Ankara Batıkent'ten, Halit amcan nasılsın, iyi misin demiş. İyiyim, çok teşekkür ederim Halit amca, sen nasılsın? Senden bir isteğim olacak, Muazzez Ersoy'dan Kahverengi Gözlerin çalar mısın demiş. Evet Halit amca, Muazzez Ersoy'dan Kahverengi Gözler senin için geliyor.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 7423. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili 88.6 frekanslı dinleyicileri. Evet ben size hemen şöyle salına salına Hakan Peker'den sizlerle birlikteydi. Hemen size WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Bana mesajlarınızı ve isteklerinizi iletebilirsiniz diyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyerek diyorum ki deniz varsa dalga, yaz varsa aşk, radyo varsa müzik var değil mi? Şimdi yazın enerjisini sonuna kadar yaşayacağımız bir şarkı geliyor. İrem Derici'den Yaz Günü sizlerle.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, dedik ki alnıma yazdı kader, silemedim, yanarım yanarım, aşk ile yanarım dedik. Volkan Konak'tan Aleni sizlerle birlikteydi. Şimdi ise sırada yeni türküden Aşk Yeniden var, geliyor.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviannaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Tek başla müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, bensiz geçen zamanı boşa geçirdin, boşa dedik. Evet, bu saatte bizleri dinleyen herkese selam olsun diyorum. İşte, evde, yolda ya da kaçamak bir kahve molasında nerede olursanız olun yalnız değilsiniz. Çünkü müziğin ortak noktasında buluşuyoruz. 88.6 frekansında müzik devam ediyor ve Karadeniz müziğiyle devam edelim diyorum. Sırada İsmail Türüt'ten Dünya Tatlısı geliyor.

0: tek başla müziğin rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hasırlık

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gül tek başla, müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Ali Güven'den bu gece sizlerle birlikteydi. Şöyle ben size hemen WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Bana mesajlarınızı ve isteklerinizi iletebilirsiniz. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve sırayı Yalın'dan Günaydın'a bırakıyorum.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Yalın'dan günaydın, sizlerle birlikteydi. Şöyle ben hemen mesajlarıma bakıyorum. Evet, Etimesgut'tan bir dinleyicimiz var. Sevgili Mehmet Bey mesajlarını yazmış. Sıradaki şarkıyı kendisine armağan etmemi istiyor. Evet, sırada Tuğçe Sandan Neredesin geliyor.

0: Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, harika bir şarkıydı. Müziğin renginde şarkılar kadar anılar da konuşuyor. Siz de sevdiğiniz şarkıları ve mesajları 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaştırabilirsiniz diyorum. Aynı zamanda canlı bağlantı olarak da bana ulaşabilirsiniz diyerek ben sırayı Orhan Gencebay'dan Çakmak Çakmak Gözler şarkısına bırakıyorum.
1: Çakmak çakmak gözler, bir can yakmak ister.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Orhan Gencebay ile birlikte Bana Göre Değil Aşktan Kaçmak dedik. Çakmak Çakmak Gözler sizlerle birlikteydi. Şöyle programımız biliyorsunuz ki 15'e kadar sizlerle bir birlikteliğim oluyor. Hemen şöyle bana istek parçalarını iletmek isteyenler için ben hemen size WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Hemen sırayı Karmete'ye bırakıyorum. Atma türkü geliyor.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Karmeta'dan Atma Türkü sizlerle birlikteydi. Hemen ben size şöyle istek hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana 15'e kadar olan birlikteliğim üzerinden ulaşabilirsiniz diyorum. Ve hemen geliyorum. Öyle bir mesajım var ki, bir bez çiftim şu an beni dinliyor. Osman ve Meltem, buradan ikisine kocaman sevgilerimi iletiyorum ve onlara bir şarkı iletmek istiyorum. Erkin Koray'dan Seni Her Gördüğümde. Osman ve Meltem bez çiftime gelsin.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviannaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Tek başla müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Davut Güloğlu'ndan çatlatıyor beni dinledik. Evet, hemen ben şöyle mesajlarıma doğru bakmak istiyorum. Keçiören'den bir dinleyicimiz var. Sevgili Ebru Hanım bizleri dinliyor ve diyor ki sıradaki şarkıyı bana ve kızıma armağan eder misin diyor. Tabii ki sırada Sarılmam Lazım şarkısı size gelsin diyorum. Geliyor.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Kurtuluş Kuş'tan Sarılmam Lazım sizlerle birlikteydi. Evet ben Gültek Baş, müziğin renginde sadece şarkılar değil, güzel anılar ve sıcacık sohbetlerde buluşuyor. Evet bugün canınız sıkkınsa doğru frekanstasınız, canınız çok neşeliyse yine doğru frekanstasınız. Çünkü birazdan böyle çalacak şarkılar ruh halinize göre kendini ayarlayacak kadar güçlü diyorum. Böyle programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Saat 15'te biliyorsunuz programımı sonlandırıyorum ve bir sonraki gün tekrardan buluşmak dileğiyle diyeceğim. Ama tabii ki ondan öncesinde size hemen bir WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Hemen 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve sırayı Ayça'dan Yıkılıyor şarkısına bırakıyorum. Seviyorum de acemi aşık diyecek.

Evet, Ayça'dan yıkılıyor sizlerle birlikteydi. Şimdi şöyle mesajlarıma bakmak istiyorum. Evet, Etimeskut'tan bir dinleyicimiz daha var. Sevgili Mehmet Bey bizlere mesaj atmış. Şöyle sıradaki şarkıyı bana armağan eder misiniz demiş. Tabii ki o zaman şöyle sırada Çağla'dan Şinanay geliyor.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Şinan Ay sizle birlikteydi. Şöyle artık programımızın böyle sonuna geldik. Bugünkü müziğin renginde de yolculuğumuzun sonundayız. Ben Gülsek Baş, mikrofonun diğer ucunda bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Müziğin hiç susmadığı, yüzünüzden gülümsemenin eksik olmadığı bir gün diliyorum. Ve pazartesi günü saatler 12'yi gösterdiğinde tekrardan buluşmak dileğiyle diyerek hoşça kalın, müzikle kalın diyorum. Ve Funda Arar'dan ben tabii ki diyorum.

0: tek başla müziğin rengi sona erdi.
1: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında müziğin rengi programımla sizlerleyim.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. İlya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakını.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle Perakende Devleri'nin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
5: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
7: Evet sevgili dostlar, 12 Haziran 2026 Cuma akşamındayız. Saatlerimiz 17.06'yı gösteriyor. Biz de 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz komputer üzerinden dünyanın neresinden dinliyorsanız hepinize iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar diliyorum. Ve hemen şöyle bir hava durumuna göz atalım. 28.5 derece. Bugün maksimum sıcaklığımız zaten 29 dereceydi. Efendim valilik bir uyarı yaptı. Yarın için çok ciddi anlamda sıkıntı var. Onun için ne yapıyoruz? Tedbirli oluyoruz. Evden çıkarken mutlaka camımızı, çerçevemizi açık bir yer, hiçbir yer bırakmıyoruz. Arabamıza bineceksek yanımızda şemsiyemizi ya da otobüste gidecek yanımızda şemsiyemizi alıyoruz. Çünkü gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra ne var biliyor musunuz? Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yel dolu yağışı ve bunun yanında da hortum beklentisi varmış. Ve gece saat 12'den itibaren gök gürültülü sağanak yağışa geçiyor. Ne yapıyorsunuz efendim? Tedbirlerinizi mutlaka ki alıyorsunuz diyorum ve yarın için 22 derece, pazar gününe gök gürültülü sağanak yağış 22 derece, pazartesi 25, salı 28 ve çarşamba 29 derece olarak parça bulutlu güneşli yükseliyor hava. Ama yine fark ettiyseniz sevgili dostlar, yine hafta sonu yine insanlar bir organizasyon yapacak. Şöyle iki gün tatil yapacaklar ya da bir gün tatil yapacaklar. Yine ne yapıyoruz? Gök gürültülü sağanak yağışla beraberiz. Diyoruz ki kış artık, hani zamanında kalsan da şu yazın tadını mı çıkarsak diyoruz değil mi? Bence öyle. Bugün serbest kürsü sevgili dostlar, serbest kürsüde ne yapıyoruz? İçimizden geçenleri 0312 985 0886'ya atıyoruz. Ben de sesiniz olmaya devam ediyorum. Siz bana anlatın ki ben de dinleyicilere hemen onları anlatayım diyorum.

Evet sevgili dostlar, günlük mesajı sevgili Levent'ten geldi. Diyor ki Burçin abi iyi akşamlar, çok teşekkür ediyorum sana, iyi akşamlar. Bugün konu serbest kürsü olunca insanın içinden geçenleri yazısı geliyor. Hayat bazen çok yoruyor, bazen de küçücük bir tebessüm bile her şeyi değiştirebiliyor. Kırıldığımızı söylemediğimiz insanlar var. Özlediğimiz halde arayamadıklarımız var. İçimizde kalan nice cümleler var. Bugün herkes yüreğinden geçenleri paylaşsın istiyorum. Serbest kürsü de sizlerin mikrofonu zaten demiş. Ben de diyorum ki o zaman evet sevgili Levent'in çağrısına uyun ve lütfen serbest kürsüde her şeyi paylaşın. Bizler sizin sesiniz olalım diye boşuna demiyoruz. Binler milyonlar dinliyor bizi, gerçekten emin olabilirsiniz. Çok güzel bir radyoyuz. 3 ödüllü bir radyoyuz. Adımız Radyo Karadeniz. Sloganımız şu: müzik burada dinlenir diyoruz ve sıradaki şarkıyı tüm güzel insanlara armağan ediyorum demiş sevgili Veysel. Pardon Levent. O zaman ben de diyorum ki hem sevgili Levent'e hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına Mustafa Sandal gelsin. Kopalım o zaman desin be.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.16 oldu. Sevgili genel yayın yönetmenim Metin Özdemir bana açtı önünden bir fotoğraf atmış. Gerçekten tampona trafikte. Ben de bugün radyo gelirken çok zorlandım. Her yer aşırı kalabalık ve aşırı izdiham var. Kimse kimseye yol vermiyor. Kimse sinyali vesaireyi takmadığı gibi kendi de sinyal vermeden ne oluyor, yoluna devam ediyor. Efendim trafik kurallarla gider. Her şeyde olduğu gibi trafikte kurallarla gider. Sinyal kolları boşu boşuna yapılmamıştır değil mi? Onun için sağ ya da sola dönüyorsanız lütfen şu sinyallerinizi çalıştırın. İnsanlar eğer zor durumdaysa geçmelerine müsaade edin. Egoizmi ortadan kaldırın değil mi? Sonuçta ne oluyor? Trafik daha kötü sıkışıyor. Belki şoför acemidir. Belki kaza yapmasına sebebiyet vereceksiniz. Onun için dikkatli olmakta, insanlara böyle faydalı olmakta, insanlara daha hoşgörülü davranmakta fayda var. Biraz evvel bir video izliyorum Instagram'da. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bir taksiciyi öyle bir dövüyorlar ki ne gerek var buna? Hem para cezası, hem 60 gün trafikten men, hem de o insana verdiğin zarar. Ne gerek var? Niye bu kadar kendimize hakim olamıyoruz? Değil mi? Bu kadar cezalar arttı ama hala o arabadan iniyoruz, o kavgamızı yapıyoruz, o cezamızı yiyoruz ve paşa paşa 60 gün ehliyetsiz dolaşıyoruz. Keşke arabaya değil konulsa değil mi? Yani gerçekten, çünkü niye diyeceksiniz? Belki ehliyetsiz araba bile kullanıyorlardır diye düşünenlerdenim diyorum ve bunlar gerçekten basit numaralar. Artık bu numaraları bırakma vakti geldi. Geceler.

Evet sevgili dostlar, sevgili Zehra Hanım mesaj atmış, bakalım neler demiş, ben de merak ettim. Diyor ki Burcu Bey iyi akşamlar. Haber seyretmekten artık çok yoruldum. Her haber olumsuzluk içeriyor ve psikoloji bozuluyor. Bu memlekette hiç mi güzel bir şey olmuyor? Selamlar, iyi hafta sonları demiş. Kesinlikle haklısınız. Vallahi ben de son dakika haberlerine bakıyorum. Sizlere böyle güzel haber vereyim, keyiflendireyim, neşelendireyim diye son dakika haberlerine bakıyorum. Emin olun bir tane böyle ele avuca sığacak bir şey bulduğum zaman mutlaka ki sizle paylaşıyorum. Onun haricinde dediğinize sonuna kadar katılıyorum. Bu memlekette hiç mi güzel şeyler yok? Hep mi bu kadar kötü haber var diye sorduğumuzda ne oluyor biliyor musunuz? Umutlar, hayaller böyle sonra tükeniyor. Ama siz olun, ne umudunuzu ne hayalinizi hiçbir zaman tüketmeyin. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Karda kalan araba gibi oluyoruz. Hiçbir yere hareket edemiyoruz. Ancak arkadan bizi birinin iteklemesi gerekiyor. Aynı lastiğe zincir takan ve hareket eden araba gibi olmak gerekiyor. İşte kimseye muhtaç olmamamız için tek yapmamız gereken şu: hayallerimizi, ufkumuzu hiçbir zaman daraltmayalım ve kesmeyelim diyorum. Ve Soner Sarıkabadayı gelsin. Sevgili Zehra Hanım ve tüm Radyo Karadeniz dostları, aynı zamanda şu anda tamponla trafikte ilerleyen tüm sürücülerimize gelsin. Soner Sarıkabadayı diyor ki çok hızlıyız diyor, pas diyor.

Evet sevgili dostlar, altın, evet altın biriktirenlere kötü haber. Diyor ki altında sert düşüş var diyor uzmanlardan. Dolar uyarısı da geliyormuş. İnsanlar ne alacağını şaşırdılar. Ama şöyle bir bakıyorum, gerçekten param yok diyenden korkun. Altın düştüğü anda kuyruklar oluyor. Hatta bir ara bu İran savaşından dolayı biliyorsunuz altın ciddi anlamda düşüşe geçti. Ondan sonra çeyrek altın piyasada kalmadı. Hani paramız yoktu? Hani biz hiçbir şey alamıyorduk? Bayram oluyor, oteller doluyor. Savaş oluyor, altın düşüyor, kuyumcuların önünde oluyor. Yani nerede fırsat varsa oradayız değil mi? Hani para yoktu, nasıl otelleri dolduruyoruz? Hani para yoktu, nasıl kuyumcuların oradayız diye insan sormaz mı? Sorar. Biz de soruyoruz. Demek ki hani bir tabir var ya, yastık altında var her şey diye. Gerçekten yastık altında demek ki çok ciddi paralar böyle pusuda bekliyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum, böyle zaman zaman haberlerde çıkıyor ve diyor ki evde 2 milyon lirası çalındı. Evde 1,5 milyon çalındı. Evde 8 tane bilezik, 16 tane küçük altın çalındı. Yani hep bunlar evde duruyor. Hiç bankalara bile güvenmiyoruz. Hep evimizde böyle yastık altlarında paralarımız, pullarımız, her şeyimiz var. Demek ki biz de çok parasız da bir millet değilmişiz. Ama başkaları istemesin diye hep öyle gözükenlerdenmişiz. Nokta.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.40 oldu ve reklamlarından Davut Güloğlu bizlerleydi. Bu da sana kapak olsun dedi. Şimdi sevgili Yaşar da diyor ki Burçin abicim merhaba. Trafiğin sıkışmasıyla ilgili Sayın Karayolları çalışanlarının yol tamiri yapıyorlar. Ama zamansız ve bilinçli olarak yaptıklarını biliyorum demiş. Çünkü oradaki çalışan memur kafasına göre duba yollara koyuyor. İyi akşamlar abi demiş. Valla şöyle söyleyeyim, hani çok zamansızdan ziyade planlı programlıdır mutlaka. Hele ki okullar tatil olsun, ondan sonra seyreleyelim manzarayı. Bugün ben Havalın tarafındaydım, Akkurt tarafındaydım. Orada çok fazla dubalar vardı ve trafik çok kötüydü. Özellikle akşam Tandoğan Anıtkabir bir tarafından Aydınlık Evler tarafına doğru gelirken de yine çok kötüydü. Zaten trafik kötü olduğu zaman hemen arayollara dalıyoruz. Hızlı araba sürüyoruz. Ters yönden geliyoruz. Kimse kimseye müsaade etmiyor. Evde hasta vesaire var, hiç düşünmeden kornalara basıyoruz. Her şeyi yapıyoruz biz. Mesela sevgili Milli Eğitim Bakanımız demiş ki sınav zamanında lütfen okul kenarlarında, okul çevresinde sessiz olalım. Çocuklarımızın emeklerini harcamayalım demiş. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü çocuklarımız o seslerden çok etkileniyor. Lütfen yüksek sesle müzik dinlemek. Biliyorsunuz bu hafta LGS sınavı var. Yarın özellikle diyorum bunu. Ve yüksek sesle müzik dinlemek, ondan sonra kapıları bacaları çarpmak, oradan oraya korna çalmak, kavga etmek, gürültü yapmak, bunların hiçbiri olmamalı. Çocuklarımız gerçekten kendileri için çok önemli, çok özel bir sınava giriyorlar. Bizler de insani görevimiz olarak onlara yardım etmeliyiz diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Gülşen diyor ki büyük hatırın var diyor. Sevgili Yaşar ve tüm dostları gelsin.

Evet sevgili dostlar, Kemal Bey demiş ki bütün Radyo Karadeniz dinleyicilerine güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın LGS sınavına girecek tüm çocuklara başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir hatırlatma yapayım sevgili dostlar. Yarın LGS sınavı baktığıma göre saat 9.30'da başlayacak. Birinci oturum tam 75 dakika sürecekmiş. İki ayrı oturumdan oluşacakmış bilginiz dahilinde. Mutlaka ki vardır ama sizsiz olun. Lütfen, dün de söyledim, sınav saatinden çok önce evden çıkın, trafiğe kalmayın, kimseyle dolaşmayın, kimseyle ne yapın efendim, moral bozucu hareketler yapmayın, yanınızda çocuğunuz olduğunu unutmayın, gidin sınavına güzelce girmesini sağlayın. Özellikle dakikalarla yarışmayın, erken çıkın ve dakikalarla yarışırsanız çocuk strese girecek ve yapabileceğini de unutacaktır. Biliyorsunuz her sene televizyonlarda en büyük gördüğümüz manzara, dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Tabii ki geç kalan öğrenciler, geç kalan veliler, görevlerde tartışan öğrenciler ve velilerden başka bir şey görmüyoruz. O zaman ne yapacaksın? Erken çıkacaksın. Araban yoksa, otobüste gitmek istiyorsan daha da erken çıkacaksın. Yapacak bir şey yok. Önemli olan çocuğumuzu sağ salim, kavgasız, gülürtüsüz sınava ulaştırmak diyorum ve sevgili Kemal Bey ve tüm Radyo Karadeniz dostları için yaz zamanı. Onun için şöyle bir siren çalalım mı? Bence çalalım.

Evet sevgili dostlar, hareketli şarkılarla keyfimiz yerine geldi diye düşünüyorum ve sevgili Ömer kardeşim Üçkü abi iyi akşamlar demiş. Radyo Karadeniz ekibi için çok güzel bir şarkı istiyorum. Aynı zamanda My Dream Güzellik Salonu'ndan da çalışanlar için de güzel bir şarkı istiyorum. Güzel bir şarkı çalın, keyfimiz yerine gelsin demiş. Hava sıcak, birazcık serinleyelim demiş. O zaman ben de haberin olsun dostum, hemen çalıyorum diyorum.

Evet sevgili dostlar, ilk saatimizin son arasına girdik. Şimdi Mobile Matiz bizlerle olacak. Antidepresan diyecek. Ardından reklamlar. Reklamların ardından hiçbir yer bilmiyorsunuz. Ne yapıyoruz? Yumoş saatin, Yumoş yatan sponsorundaki Burçin Gülberk'te dönence başlayacak. Bugün yine iki tane talihlimiz yastık sahibi olacak. Bakalım kimler olacak? Hep beraber göreceğiz diyorum ve Mobile Matiz sizlerle.

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya. İlya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence başlıyor.

Evet sevgili dostlar, 12 Haziran 2026 Cuma akşamındayız. Saatlerimiz 18.07'yi gösteriyor. Yumoşlatan sponsorluğundaki Burçin Gülbenk'te Dönence'ye hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz komptör üzerinden şu andan itibaren dinlemeye başlayan tüm dostlarımıza iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ve hemen şöyle bir hava durumuna birlikte bir göz atalım bakalım kaç derece olmuş. Efendim yayınımıza başladığımız sıralarda 28.5 dereceymiş. Şu anda 28 dereceye gerilemişiz. Efendim meteorolojinin bir uyarısı var yarın için. Diyor ki çok dikkatli olun. Hortum da olacak, gök gürültü, sağanak yağışlı olacak, sel de olacak, çok da yağmur yağacak. Dışarı çıkarken dikkatli olun. Çok gerekmedikçe dışarıya arabanızla ve yay olarak çıkmayın diye uyarıyorlar. Sizsiz olun, eğer çıkacaksanız da mutlaka balkonunuzu, pencerenizi, kapınızı da ne yapın efendim? Kapatın diyorum. Ve bugün serbest kürsü, serbest kürsüde istediğinizi yazın, bizler de okuyalım diyorum. Yumoşlatan sponsorundaki Burçin Gülbenk'te Dönence de yine çok keyifli şarkılar var. Yine çok güzel iki tane sorumuz ve muhteşem iki tane yastığımız var. Bakalım ilerleyen dakikalarda kimler o yastıkların sahibi olacak diyorum. Ve yastık sahibi olmak için ille de evlenmeye gerek yok ama evlenirseniz de tabii ki faydası var. Bunu sadece ben demiyorum ki. Bence evlenmeli.

Evet sevgili dostlar, sevgili Müfide Hanım demiş ki Burçin Bey iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyorum, sana da güzel bir hafta sonu diyorum, mutlu bir hafta sonu olsun herkese. Gerçekten herkes gönlünce kalbince ne yapsın efendim, hafta sonunu geçirsin diyeceğim ama Ankara için gök gürültülü sağanak yağış var, her iki günde bilginiz olsun diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Edis bizlerle, Dudak diyecek ama onun öncesinde ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum, mutlaka ki hepiniz bu konuda bana hak vereceksiniz. Sabah yorgun uyanıyoruz. Belki de sebebi yatağımızdır diyoruz. Güzel sabahlar diliyoruz. Kaliteli gecelerden doğar diyoruz. Sabah yorgun uyanıyoruz. Ama güzel sabahlar kaliteli gecelerden doğar diyoruz. Bir türlü gidip yumuş yatak almıyoruz. Yumuş yatak gerçekten vücudu sarıyor. O güzel yay sistemi, o güzel nasıl söyleyeyim, üzerindeki tavşan tüyü olan kumaşı, o güzel işte yazın serinleten, kışın ısıtan kumaş, yine nasıl söyleyeyim, bir klima etkisi yaratan sistemi. Her şey o kadar çok böyle peş peşe çok güzel geliyor ki insanın gerçekten uyuyası geliyor. O zaman diyorsunuz ki ya ben bu kadar yoruluyorum, bu kadar hayatımın içerisinde badireler atlatıyorum. Neden iyi bir yatak alıp da kendimi mutlu etmiyorum? Şimdi ayakkabı giyeriz, en iyisini, en rahatını almaya çalışırız değil mi, gücümüz yettiğince. Neden? Çünkü ayaklar vücudun bütün ağırlığını çeker. Hemen ağrır, şişerler. İyi bir ayakkabı alırız ki ne yapalım, yürürken bir problem yapmasın bize diye. O zaman niye iyi bir yatak almıyoruz? Niye alenen sıradan bir yatak alıyoruz? Neden uyuduğumuzda kendimize önem vermiyoruz? Neden rahat, keyifli, derin, mışıl mışıl uyku uyumak için Tesla yatak, Vega yatak, Troy yatak, Frida yatak, Bolero yatak almıyoruz? Bence alın. Ondan sonra diyeceksiniz ki iyi ki radyo kredinizde yumuş yatak, evet iyi ki radyo kredinizde yumuş yatak sponsor olmuş, Burçin'den de bunu duymuşuz diyeceksiniz, iddia ediyorum.

Evet sevgili dostlar, beklenen an geldi. Bakalım yumoş yatan ilk yastık alacak tahlilisi kim olacak? Efendim sorumuz şu. Türkiye'de ilk üniversite sınavı kaç yılında merkezi sistemle yapıldı? Tekrar diyorum. Türkiye'de ilk üniversite sınavı kaç yılında ilk merkezi sistemle yapıldı? Cevaplar 0312 985 0888 6'ya. Canlı bağlantı önceliğimiz ama WhatsApp'tan gelecek cevaplar da tercihimizdir diyorum ve süremiz başladı.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.22 oldu. Şarkımız bitti. Hemen doğru cevabı veren kişiyi açıklıyorum. Ahmet Bey doğru cevabı vermiş. Diyor ki Burçin abicim iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sabah yayınlarını dinliyordum. Akşam saatine geçtim. Yine dinliyorum. Yine çok güzel şarkılarla bize eşlik ediyorsun. Sıradaki şarkıyı Skyline çalışanlarına aileme sana armağan ediyorum. Doğru cevap 1974 yılında merkezi sınav yapıldı demiş ve doğru cevabı vermiş. Çoğumuz mesela 1960, 1980, 1982 diyenler var. 1960 yılında sevgili dostlar sadece İTÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi kendi sınavlarını yapıyormuş ve ilk merkezi sınav, bakın ilk merkezi sınav üniversite arası seçme sınavı diye ÜSS olarak ne yapmış efendim, 1974 yılında olmuş. Bu cevap sevgili Ahmet'e çok güzel bir yastık gitmesini sağlıyor. O zaman ben de diyorum ki Kayaoğlu Mobilyalara gidiyorsun, Kayaoğlu Mobilyaya gidiyorsun efendim, oradan diyorsun ki Burçin Gülbenk'te dönenciden bir yumuş yatak, daha doğrusu yumuş yatak değil, çok kusura bakmayın lütfen, yumuş yastık kazandım diyorsun. Allah söyletti, belki yastık yatak da alacaksın, belli mi olur diyorum. Ondan sonra mışıl mışıl uyuyorsun, hem bizi hem de yumuş yatağı anıyorsun diyorum. Çok güzel bir şarkı, hem sen hem de tüm dostlara armağan ediyorum. Kim mi geliyor? Buray geliyor, diyor ki kalbime kalbime diyor.

Evet sevgili dostlar, hareketli şarkılarla devam ediyoruz. Bu arada mesajlarımız da gelmeye devam ediyor. Bakalım kim atmış? Sevgili Cengiz Bey mesaj atmış. Cengiz kardeşim diyor ki, Burçin abi merhabalar. Bugün geçmişi düşündüm biraz. Çocukluğumuzun sokaklarını, eski dostlukları düşündüm. Ne kadar sade ama ne kadar güzel günlermiş. Şimdi her şey var gibi ama bir şeyler eksik. Belki de özlediğim şey samimiyet. Belki de içten bir merhaba. Şimdi şarkıyı çocukluğunu özleyenlere armağan ediyorum demiş. Efendim çocuklar artık gerçekten sokaklarda oynamıyorlar. Neden? Çünkü aileler sokakları çıkartmaya korkuyorlar doğal olarak. Onlar da ne yapıyor? Tablet, telefon, bilgisayar üçgeninde bir hayat kuruyorlar. Ve bu hayat onları maalesef ki yalnızlığa itiyor. Çünkü dostluk, arkadaşlık, çocuk arkadaşlığı, çocukluk arkadaşlıkları bambaşka. Bizim hala çok sevdiğimiz kardeşimiz gibi olan çocukluk arkadaşlarımız var. Bunun tek sebebi dışarıda o kadar çok vakit geçirdik ki. Birlikte terledik, birlikte maç kazandık, birlikte maç kaybettik. Sokaklar arası bile maç yapardık, adına mahalle maçı derdik. Düşünün, yani bir mahallenin ismini alırdık sokakta, mahalle maçı derdik. Halbuki iki sokakta aynı mahallede olurdu ama mahalle maçı yapar. Birbirimizle ne yapardık? Kıyasıya mücadele ederdik ama şunu hiç unutmayın. Dostluk içinde yapardık. Kimse kimseyi incitmezdi. Kimse kimseyi üzmezdi. Ne kılık kıyafetiyle, ne telefonuyla, ne ayakkabısıyla asla yadırgamazdı. Çünkü o dönemde bunların hiçbiri yoktu. Hiçbiri olmadığı için de herkes olanla hayatını sürdürürdü ve kimse kimseyi küçük görmezdi. Şu anda ilkokul 1'den itibaren ellerine cep telefonu verilen çocuklarımız, ilkokul 1'den itibaren Nike, Adidas vesaire gibi markaları giyen çocuklarımız, yanındaki olmayan çocukları küçümser durumdalar. Bunun sebebi kimde? Tabii ki ailede. Ne diyoruz? Kocaman bir nokta diyoruz. Ardından reklamlar, reklamlardan kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay elden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.40. Sevgili kızım mesaj atmış, diyor ki Tilbe. Babacığım merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Pazar günü doğum günüm. 25. yaşımı bitiriyorum. Evet, zaman çok hızlı geçti gerçekten. Nice güzel yaşlar diliyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, keyifle ve sevdiklerinle diyorum sevgili kızıma. O yüzden benim için bir manga şarkısı çalmanı isteyeceğim. Dinleyen herkese sevgiler demiş. Çocukken benim kızım mesela mangada Bir Kadın Çizeceksin şarkısını çok severdi. O zaman doğum günün kutlu olsun sevgili kızım diyorum. Zaten kutlayacağız da beraber baş başa, hiç merak etme. O zaman manga seninle ve tüm dostlarla Bir Kadın Çizeceksin diyor.

0: Evet sevgili dostlar, şimdi hemen size çok önemli birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi Yumuşatak'ta Vega serisinde yazın serinliğini ve kışın sıcaklığını hissediyoruz ya. Troy serisinde ise hijyen ve temizliğin verdiği huzur var. Frida serisinde güçlü destek ve sağlam duruş var. Hepsi tek ama tek bir amaç için ne yaptı efendim tasarlandı. Çünkü herkesin daha iyi uyuması için tasarlandı. Daha mutlu yaşamak için. Çünkü kaliteli uyku lüks asla değildir. Belki şu anda bizi dinleyen bir anne var. Belki emeklinin tadını çıkarmaya çalışan bir baba var. Belki sabah işe gidecek genç bir kardeşimiz ya da sınava gidecek yarın genç kardeşlerimiz var. Hepimizin ortak ihtiyacı aynı. Dinlenmiş şekilde, enerjik bir şekilde o yataktan kalkmak ve uyanmak, güne başlamak. Doğru mu? Doğru. İşte bunun için doğru adres gerçekten sponsorum olduğu için değil. Birebir kendi evimizde de yaşadığımız için söylüyorum. Yumuş yatak. Eğer rahat ve huzurlu yatak, uyanmak, orada zamanını geçirmek, hiçbir şekilde kalktığında yorgun kendini hissetmek istemiyorsan tek adres Yumuş Yatak diyorum. Ve şimdi Nide Halı Mobilya'nın vereceği yastığı bakalım kim kazanacak, hemen şöyle bakalım sorumuza. Efendim, Türkiye'de ilk tasarlanan ve üretilen yerli otomobil kaç günde üretildi ve ismi nedir? Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk yerli otomobil kaç günde üretildi ve otomobilin ismi nedir diyorum. Şarkı boyunca cevap süreniz var. 0312 985 088 6'ya ne yapıyorsunuz? Mesaj atıyorsunuz WhatsApp'tan ya da canlı olarak arıyorsunuz. Şimdi Mustafa Ceceli bizlerle, diyor ki Leyla.
1: O

Sevgili dostlar, saatlerimiz 18.51 oldu ve yarışmanın, evet bugünkü yarışmanın, ikinci yarışmanın doğru söyleyeni de, doğru cevap vereni de sevgili Mustafa Bey oldu. Yüreğine sağlık. Mustafa Bey ne dedi hemen size söylüyorum. Diyor ki devrim arabalarıdır ismi ve 129 günde üretildi diye doğru cevabı verdi ve bizden ne yaptı efendim, Nide Halı Mobilya'dan bir adet yumoş yastık kazandı. Yüreğine sağlık diyorum sevgili Mustafa kardeşim. Ne yapıyorsun, hemen sana ben Nide Halı Mobilya'nın telefonunu vereceğim, aynı zamanda senin telefonunu da Nide Halı Mobilya'ya vereceğim. Oradan gideceksin, yastığını alacaksın, gitmişken de tabii ki yataklarımıza bakarsın ki o kalitelerimizi görürsün. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Bazı markalar sadece ürün satıyor ama bazı markalarsa insanların hayatına değer katıyor. Yumoş yatak gecelerinize huzur, sabahlarınıza mutluluk, hayatınıza konfor katmaya tam ama tam 55 yıldır devam ediyor ve devam edecek. Evet, hediyemiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bugün yine iki tane hediyemizi vermiş olduk ve şöyle iki tane mesajımı hemen okumak istiyorum. Bir tanesi, doğum günü çocuğumuz var aramızda yine. Sevgili kızım biraz evvel mesaj atmıştı, ikinci doğum günü de. Diyor ki Burçin kardeşim diyor, sevgili İbrahim, benim bugün doğum günüm, senden benim için bir doğum günü şarkısı çalar mısın? Şarkıyı tüm radyo kariyeriniz dinleyenlerine ve tüm dostlara armağan ediyorum demiş sevgili İbrahim. Evet, sevgili Batu da demiş ki yoklamaya geldim, yine artıları kapıyorum demiş. Milli maçları için çok heyecanlıyım. Umarım bizim çocuklar çok başarılı olur, yüzümüze güler. Keşke saatler bize daha uygun olsaydı ama olsun, yine de izleriz, iyi yayınlar diliyorum demiş. Evet, maalesef ki saat sabah 7'de birinci maç, ikinci maç 7'de, üçüncü maç da yine sabah 5'te olacak. Birazdan da zaten onun anonsunu da yapacaktım. Benden erken davrandın diyorum. Şimdi doğum günü çocuğuna ve İbrahim'e ve sevgili Batu'ya gelsin, desin ki Melek Mosso doğum günü.

Evet sevgili dostlar, tabii ki marşımızdan da anlamışsınızdır, milli takımdan bahsedeceğiz. Evet, son aramızda girdik. Yumoşatak sponsorundaki Burçin Gülmek'te Dönence'nin. Bu arada bu şarkımızı birazdan, tabii ki marşımızı çalacağım ama fonda durmasını istedim. Efendim, A milli takımımızın fikstürü şöyle. İlk maçımız bu pazar günü saat 07.00'da Avustralya ile Türkiye arasında. 20 Haziran'da yine 07.00'da Türkiye ile Paraguay arasında ve 26 Haziran'da saat 05.00'da, sabah saat 05'te Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında olacak. Diyoruz ki bütün kalbimiz, benliğimiz seninle milli takım. Git aslanlar gibi mücadeleni ver. Çok güzel, çok kuvvetli, çok keyifli bir takım, çok genç bir takım ve çok güzel başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Yıllar önce bunu yapmıştık Şenol Güneş önderliğinde. Yıllar sonra da yine yapacağımızda canı gönülden inanıyorum ve çok güzel bir maçla diyorum ki şimdilik mutlu hafta sonları efendim. Koskoca bir hafta yine birlikte bitirdik. İyisiyle kötüsüyle, erisiyle doğrusuyla ne yaptık? Geride bıraktık. Yarın cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış var. Pazar günü de aynı şekilde. Dikkatli olun. Elinizden gelince dinlenmeye çalışın. Pazartesi günü yine aynı saatte. Saatler 17'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz'de Burçin Gülbenk'te Dönence'de buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum ve sizi Tarkan'ın o güzelim marşıyla baş başa bırakıyorum. Milli takım için diyor ki bir oluruz yolunda diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi.
1: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
0: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Pursaklar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 7423. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
4: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6. 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Başkentin ödüllü radyosu
7: Radyo Karadeniz.
6: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

senden başkasına gönül vermedim. Senin gibi hiç kimseyi sevmedim. Her şey yalan, gerçek sensin bir tanem. Sen benimsin, ben de senin, ben de senin Gülizar, ben de senin.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. Bilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz. Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
1: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.
4: Kendimle yüzleştim.

Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de, evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

belki bir gün yollarımız istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak, bu şarkıyla anılacak.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

ağladım sabaha kadar. Bu gece bir başka çöktüm içime, seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları.

Bir an kulağımda çınladı sesin. Ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümde sildi hasreti. Gözümü yummadım sabaha kadar. Seni içtim durdum sabaha kadar. Seni andım durdum

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar

0: Küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Dilerim.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

Beni tanır mı söyle? Ağ göğsün üstüne başım koyup yattım. Bu haftada görüş günüm.